ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar, ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben sana...

0: saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olur.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Kendimle savaşırım gece olur.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde, barınağım.

0: sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi.

0: yemin etmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: %90 veriyor.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Açtan aç, aç. Açtan aç.
2: Sağ olun. 105. Sizin radyonuz.
3: Aslanla bebeğim.

0: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres: Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres: Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi numara 28, Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş, %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres: Ovacık Mahallesi 595. Sokak, Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 18 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: ...71 FM...
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim.
0: Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor.
3: Yaz bitiyor, sonbahar geliyor, uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
7: Yeah.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinliyorsunuz.

0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı, GSM 0501-012-8071. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545-495-7133. 0545-495-7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını, Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle, Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2320 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres: Ovacık Mahallesi 595. Sokak, Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: Dum.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Ben
1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Biklom.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Kafa Merkez'e tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler sayın dinleyen. 27 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. An itibariyle program muhabbet başladı. Saat 14'e kadar sürecek olan yayın birlikteliğimizin startını an itibariyle vermiş bulunmaktayız. Söylediğim gibi saat 14'e kadar yayındayız sayın dinleyen. Birbirinden güzel şarkılar hayat bulacak sizlerin sayesinde. Tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım seni ve sevdiklerini. ...0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Gönder mesajını. Yayınlayalım şarkını.

Evet. Mesajlar gelmeye başladı. Mesajlarınıza yer vereceğim hemen vakit kaybetmeden, sizleri bekletmeden. Asya'na bol müzik 71'de Serkan yayında. Şu an frekansları 100.5'i gösteren internet ortamında bizleri dinleyen herkese selam olsun. Tüm şoför alemine, taksi otobüs dolmuş kamyon hiç fark etmez. Herkese enleri sevgi ve selamlarımı iletiyorum bununla birlikte. Tüm ev hanımlarına, özel sektörde çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, bana da yok mu Serkan diyen kim varsa selam olsun. Deniz hoş geldin Deniz. Kolay gelsin Serkan Bey, teşekkür ediyorum, sağ olasın, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar. İlk mesaj atan ben olayım istedim demiş, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. İbrahim Tatlıses, bırakın gitsin olur mu? Olur, tabii ki olur, neden olmasın. Anneme gideceğim, yolda dinleyeyim demiş. Peki, alalım bırakın gitsin İbrahim Tatlıses, hemen listeye gelsin. Hülya hoş geldin. Neredesin kız sen? Herkes seni soruyor. İyiyim. Ankara'da Ayşe'den oynaması çağlar mısın? Bana, sana, Ahsen ablaya, Deniz ablaya, Zeliha'ya, Asiye'ye, teyzeye. Bizi seven herkese gelsin. Hoş geldin. Ailemizin neşesi. Reis abim. Reis abim. Eyvallah.

bir şarkı da benden gelecek. Kırıkkale'mizin değerli kardeşlerinden, sanatçılarından sevgili Emrah Dinç yeni eserini çıkardı biliyorsunuz. Birazdan yayınlayacağım o şarkıyı da. Kardeşimiz Kırıkkale'mizin çok değerli bir kardeşi, evladı. Siz de ona destek olmak isterseniz böyle YouTube'da Emrah Dinç Hasret Çukuru şarkının ismi birazdan göndereceğim. Desteklerinizi bekliyoruz. YouTube kanalında Nette Müzik etiketiyle yayınlandı klip. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan yayınlayacağım. Öncelikle Deniz'in isteği, arkasından Hülya'nın isteği, devamında buradayız.

Evet, hadi bakalım. Deniz benden de Hülya'ya gelsin. Sana da Serkan Bey hoş geldin Hülya'cığım, teşekkür ederim demiş. Hülya da rahatsızmış galiba. Acile gitmiş serum. Evet, sağlık.

Telefon bağlantısı alamıyorum bu aralar Asiye abla. Sadece mesajla okuyabiliyorum. Yani çaldığını görüyorum telefonun. Çaldığını görüyorum ama açtığım an kapanıyor. Sistemde bir sıkıntı var muhtemelen. Mesajlarınızı alayım olur mu? Evet, 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız.

Sevgili Emrah Dinç'in Hasret Çukuru eserini dinleyeceğiz. Evet, dinleyeceğiz. Sevgili Emrah Dinç'in, çok sevdiğim bir kardeşim. Kırıkkale'mizin değeri, kardeşi, evladı, her zaman söylüyorum. Sizden de ricamız, her zaman birbirimize destek çıkıyoruz. Sevgili Emrah'a da destek çıkmanız. En azından YouTube kanalında Emrah Dinç'in Hasret Çukuru eserini bir izleyin. Ne bileyim, kanalına abone olun ya da abone olmasanız bile en azından videoyu izleyin, paylaşın, beğenin, yorum yapabilirsiniz.

Buradan sevgili Emrah Dinç'e de yürümüş olduğu bu yolda başarılar diliyorum ki gerçekten hani şarkı yeni çıktı ama sevgili Emrah'ın birçok eseri var efendim, bilginiz olsun, birçok eseri var. Bu yepyeni bir şarkısı Hasret Çukuru. Kırıkkale'mizin evladı, kardeşi, desteklerinizi bekliyoruz. Buradan sevgili Emrah da dinliyor bizi galiba. Selam olsun sevgili kardeşime. Başarıların daim olsun inşallah sevgili Emrah. İnşallah ilerleyen günlerde sevgili Emrah'ı da yayınımıza bağlantı olarak alacağız. Böyle biraz daha havalar soğuduğunda da yayını alabiliriz sevgili kardeşimizi. Selam olsun sevgili Emrah Dinç. Can kardeşim benim, varlığın daim olsun. Dinleyelim bu şarkıyı. Bu arada sevgili Berat Olgun'a da bir selam verelim. Canım kardeşim beni dinliyor şu anda sevgili Berat Olgun abi. Bir parça da bizim için çal demiş. Tabii ki. Evet. Sevgili Emrah Dinç'in şarkısını dinleyelim. Arkasından da Berat ne dinler? Taner Olgun dinler. Mekanı cennet olsun sevgili Taner Olgun'un yeğeni. Sevgili Berat Olgun'a da selam olsun. Geçmiş olsun bu arada kardeşim. Berat'ıma da bir Taner Olgun gönderelim. Hemen arkasından. Öncelikle kim? Tabii ki sevgili Emrah Dinç. Hasret Çukuru yayında şu anda. Eyvallah Emrah'ım, varlığın daim olsun. Saygı bizden, sevgi bizden. Her zaman yanındayız. Asiye ablam, doğum günün kutlu, doğum günüm. Teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Ayın 23'ü, 24'üydü, 23'üydü. Kutlayan çok kişi oldu mesajla. Çoğuna dönemedim yoğunluk, yoğun tempoda çalıştığımdan dolayı ama özür diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Varlığınız daim olsun inşallah. Emrah Dinç, Hasret Çukuru. Radyo 71'de yayında. Hemen arkasından Taner Olgun gelecek.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

71. Evet. Geçişimiz de tamamlandığına göre isteklerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Emrah Değiş, Hasret Çukuru hemen arkasından sevgili Taner Olgun, duymadın hiç, radyomuzda sizlerle buluştu. İstekler gelmeye devam etsin bakalım. Bu arada İlknur'a da selam olsun. İlknur, konuştun mu? Selam Serkan abim, nasılsın? Pelo'dan Ah Be Dünya şarkısını istiyorum demiş. Aradı mı Pelo seni? Pelo, güzellik yaptık İlknur'a. İlknur'a güzelliğimizi yaptık. Ben video isteyecektim Pelo'dan. İlknur için. Pelo da İlknur'umun numarasını ver, konuşayım dedi.

Hülya Serkan abi teşekkür ederim. Sağ olasın, herkese gelsin şarkılar demiş. Teşekkür ederim. Abicim bey hoş geldiniz. Selam olsun. Radyo esmiş bir öncelikle selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben Abidin, sizi İzmir'den dinliyorum. Selam olsun İzmir'e. Sıradaki parçayı benim için de çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyoruz Abidin Pehlivanlı. İzmir'e selam olsun. Bu arada sevgili Emrah'ın şarkısını gün içinde, öğlen, akşam, gece bol bol radyomuzdan dinleyeceksiniz efendim. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerden ricamız. WhatsApp'tan konuştunuz. Peki.

Çok yoğun bir tempoda, o yüzden. Sana Pelo'yu yayınlayacağım. Hemen arkasından da, Pelo'nun hemen arkasından Abidin Bey için İzmir'e bir şarkı göndereceğiz. Hikayesine ekledi seni. Vay. Bayağı konuştuk, hala konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim Serkan abim benim. Öyle mi? Hikayesine mi ekledi? Bakmadım ben. Ne güzel, ne güzel. Hadi bakalım. Pelo gelsin. Ah be dünya. Hemen arkasından İzmir'e bir şarkı göndereceğiz. Devamında burada.

Musti'cim hoş geldin. İsyankar Musti'me selam olsun. Abim hayırlı yayınlar. Cansın kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Varlığın daim olsun inşallah. Evet sevgili Emrah Dinç'ten bir mesaj. Ankara'dan memleketim Kırıkkale'me selam olsun, tüm dinleyenlere selam olsun, 71 candır demiş. Ben inanıyorum Serkan abi. Memleketim benim arkamda olacaktır. YouTube'da gereken beğeni, yorum, paylaşımı yapacaktır demiş. Herkese selam olsun Ankara'dan memleketim Kırıkkale'me. Candır. Eyvallah sen de cansın. Sırf benim için dün Ankara'dan 5 dakikalığına da olsa geldi geri gitti. Vallahi helal olsun.

Batuhan'cım hoş geldin, sana da selam olsun. Serkan abi kolay gelsin. Bektaş Dolun'u da bağları çalarsan sevinirim demiş tabii ki. Cansever ve Bektaş Dolu'yu arka arkaya gönderelim.

Evet, 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Gönderin mesajlarınızı bakalım. Şarkısını yayınlamadığımız var mı? Bir İsyankarım dinliyor beni. Evet, arada sesimiz gidip geliyor, kusura bakmayın. Evet, İsyankarım dinliyor beni. Ona bir güllü göndereceğim. Güllü sever. Bizim şu şey de kaldı, biliyor musun? İsyankar Musti. Ne ben müsait olabildim, ne sen. Öyle. Elimizde. Geçiyoruz işte.

Artık yayını noktalayacağım. Ben gideceğim ama tabii ki birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Sevgili Emrah'a da tekrardan sevgi ve selam iletiyorum. Bir mesajı var galiba, onu da okuyalım. Sizlere yayınlar dilerim, saygılarımı sunarım. Değerli büyüğüm ve abim Serkan abim, canımsın kardeşim, varlığın daim olsun. Yarınki yayınızı dinlerim yine aynı saatte, hoşça kalın demiş. Allah'a emanet olun. Beni dinleyen tüm Kırıkkale'li hemşehrilerime sonsuz saygılarımla şarkım sizlere emanet demiş. Hiç şüphen olmasın sevgili Emrah. Evet, Emrah deyince desteklerseniz çok sevineceğim. YouTube kanalında zaten tanıtımlarda da girmeye başlayacak. Hem şarkısı yayınlanacak gün içinde, hem de dediğim gibi reklamı da tanıtımı da belirli saatlerde yayınlanacak efendim. Teşekkür ediyorum. Sahir'in Fadime kısa değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakayım bir. Biraz olsun, tamam, kısaysa bunu istemiş Batuhan kapanışta. Teşekkür ederim Hülya, sen de Allah'a emanet ol abicim. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoş

0: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden köşe başı ceviz kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: Reklam.
1: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
2: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres: Ovacık Mahallesi 595. Sokak, Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kaleci Estesi'nde.
0: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon

yapım salonu 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla Bungalow Gelin Evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğum.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç otlanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM 542-405-49-54. Satılmış ve Celal Kaya.

Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.0 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir. Reklam. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper

kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.

0: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 71 33. 0545 495 71 33. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Yıl
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: gitmiş bir eka.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Leviatán. Gitmiş bir efem.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A.

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.0 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Reklam.
1: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
2: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi numara 28, Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, Tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: reklam.
1: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres: Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Müzik.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Reklam.
3: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 71 33. 0545 495 71 33. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi numara 28, Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle.
3: Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santonici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santonici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
1: Cemmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Gideni de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yandayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yandayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: yandayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Reklam.
0: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azimi. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 EFA.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 EPA.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Reklam.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Reklam.
3: Efendim 100.5.

0: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: yanayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sevme.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: ömrüm 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azimi. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: sayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret.

0: Hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Ömrüm
1: 71 efendim.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.

0: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yandayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efa.
0: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efendim.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanındayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimse.
2: 71 EPA.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevme